0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır, düşürsünüz.
1: Ara Süpermarket Radio təqdim edir.